0: seviniyorum. Geçen trailer'ı gördüm. O kadar seviniyorum ki anlatamam size. Hiç anlatamam. Umuyorum çok güzel olacak. Güzel bir şehirde de oynuyormuş. Kadın da bayağı güzel. Peace. Geht ihr abitag nach Abend nicht, oder?
1: Nein, das war so Bullshit, aber...